0: Kadından setmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde, bu önemli. Bu sonsuz gece içinde, bu çok hoşumuza gidiyor.
1: Alle Kinder sitzen auf dem elektrischen Stuhl, außer Walter, der spielt am Schalter.

açık. Her adım bu ıslak şehirde yankılanıyor. Ama nedense bu havayı seviyorum.